0: ne sonra hani sabrına düşeceğim.
1: Telefon.
2: Be moving the location. Five guys.
3: 14-20. 14-20.